Güneş ışımaz, alın yazımız parlar. Ne alın yazısı, el yazısı be. Sökemeyiz ki biz ilkokul aydınlığı bile gösterilmeyenler. Biz pis yöneticilerin mutsuz kişileri. Süpürürüz yaban ellerinin sokaklarını. Pise, pis yürek. Sığmazken atalarım güne yarına. Düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına.

Daha 300 yıl evvel omuzlarımızda gök yarısı bayraklar. İyilirdi bu ülkelerin burçları uygarlığımıza. Şimdi ta Bünyan'daki 3 çocuk ağızları açlıkla büyümüş. Şimdi ta Ereğli'deki 4 çocuk gözleri açlıkla iri iri. Alır karanlıklar, karanlıklar ardından gönderdiğim kara lokmasını. Sığmazken atalarım güney yarına. Düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına.

Ne duruyoruz? Aylık bin yeşil mark. Varalım dağılalım Kartal Anadolu'dan yeryüzüne. Beyler altın uykularından uyanmak üzere. Haydi yollarını temizleyelim. Al güneşten bile utanmadan. Pis el, pis yürek. Sığmazken atalar.

Sına sancaklarını elden yere düşürürler ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine ve bir nice mürtete hançer üşürürler ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana

0: vardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Demir, kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bil cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının sürülmüş tarlaların ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur, bir şafak vakti karanlığın kenarından. Onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman en bilgin aynalara en renkli şekilleri aksettiren onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi.
1: بدأ الفنان التركي روحي سو العزف على الكمان في سن 10 حيث درس في مدرسة اسطنبول العسكرية، لكن حبه للموسيقى كان قويا جدا مما جعله يترك المدرسة، ومع ذلك واصل دراسته في أذنى، ثم التحق بمدرسة المعلمين في أنقرة. تخرج سنة 1942 وأصبح مدرسا للموسيقى، وبدأ التدريس في نفس العام في أنقرة. تم اختياره ضمن أوركسترا رئيس الجمهورية السيمفونية، وواصل دراسته